sakin ama sen şovunu dur. Önce şokla ver çiğini ver gerçeğine ben. Alpine karılar var da mı can? Alpine gerçeğine ben ne? Hep ne veriyorsun demiyor Alpine şah ama yedi trilidi. Sayar karıkınla Alpine yapıyorsun ne tüm ne tüm. Mikro acı çiğ el meyveni açmış şokları. Hani acı ama ekobeşeş prestat esatı avası. Acın varışı ne tüm artık? Nartakına yeki bacı varışa adalıca. Var bilen el kayakar açı, hema divan, kanka takkı, sayma bird, tişan mehta, kanşan vyaz, Suresh Chandra Gol, Chandrakant Vagela, hani Mukesh Rahul. Rajivat Daksha Gavi. Tuçalı mani nartak. Var

Sen zahir divan hepinde giden aceli kalk almış. Tam kemeli rahip organ kesinde gitu. İkna afsana mildi. İz afsane mihe divangi esmihe. Derya ki ravangi. Ağrı kaldas cisi sindeki bal. Cevap sana. Tune lektala. Abu sehi tuta umre. Parti